beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de kaybettin.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor, ömrüm bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

gidecek bir neden göremem.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sultan FM.
2: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
3: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki, oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

0: acılara yenildi.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

acılara yenildi. Hayat bana yine yalan söyledi.

0: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.
1: Bilemedin. Kıymesini bilemedin. Kim dost, kim düşman göremedin. Sen bana hiç güvenmedin. Seni kendime yer bildim. Bir gün olsun seni incitmedim. Ama bunu unutma ki bu deli sen...

0: Sultan Radyo.
1: Gökhan kardeş.
2: Söyle gardiyan.
1: Neden ziyaret için gelmiyoruz senin?
2: Gelmez tabi gardiyan. Kimsem kalmadı ki.
1: Neden düştü peki bu kör uzundanlara?
2: Of, keşke de sormasaydın be gardiyan. Hani insan kendini bitirir ya. Ben kendimi bitirenlerdenim. İnsan cennetini seçer ya. Ben cehennemimi seçenlerdenim. Of, işte söyleyeyim de dinle.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bir de, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim lele.

0: Çayır süt ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
3: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
4: İlaç Kili Radyo
5: Sultan.

0: Hadi.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor.
5: Sultan Efendi dinliyor.

0: Market'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.

0: ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Sultan Efendi.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
4: Liman balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: iş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz çapallı kaymaklı köy yoğurdu, çayır homojenize yoğurt, çayır sahan kaymak, çayır rulo kahvaltılık kaymak, çayır künefelik peynir, çayır yayık tereyağı, çayır Antep peyniri, çayır beyaz peynir, çayır çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair başlıyor.
7: Sultan Efendi.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Yine güzel bir yeni günün ilk saatlerinde güzel bir salı sabahındayız. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim. Öncesinde şükürler olsun ki ne? Tekrardan sözlerdiğimiz saatte sizlerleyiz. Saatler 11'e kadar 2 saatlik zaman dilimi içerisinde yine birbirinden güzel, birbirinden özel yorumlar eşliğinde Alemin en kralında İncirli Balıkçılık katkıları altında başlıyoruz. Açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesai dönen emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek seyrhane bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle. Her ne mekanına bizleri mekanlarına konuk eden, bizleri dinleyen, bizleri dinleten tüm gönül dostlarımıza selam olsun diyelim. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun.

magallaha.

0: sevgili Campus Auto Aksesuar değerli kurucularından, özellikle kurucusu sevgili İsmail Bey'e de selamlar olsun diyelim. Hayırlı sabahlarınız olsun diyelim. Özellikle sevgili İsmail Bey'e ve değerli ekibine de göndermiş olalım bu güzel eseri. Selam olsun diyelim. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor efendim. Kiliste Deniz Ürünleri'nin yeni adresi İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda siz değerli kilis halkının hizmetine açılmıştır. Haberiniz olsun diyelim. Soğuk hava deposu, aile yeri ve pişirme salonu ile sizlere hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyor. Haberiniz olsun diyelim.
1: Ali abi bize güzel bir parça açar ya.
0: Mem ikincili ve oğulları olarak 536-402-2240 yine 543-402-2205. Ayrıca o güzel mekanda kredi kartı da geçerlidir. Haberiniz olsun diyelim. Tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi İncirli Balıkçılık diyoruz öncesinde. Savranlı Döşeme Atölyesi'nden sevgili Mehmet El Usta'ya selam olsun diyelim. Değerli ekibine, değerli müşterilerine gönlümüzden geçen en güzel yorumlar selam olsun diyelim. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'ndayız.

Sevgili Mustafa Usta'ya da selam olsun diyelim. Mustafa Usta özellikle fıstıklı Orhun mucidi mi diyelim, ne diyelim? Özellikle sevgili Mustafa Usta da şu anda bizleri içeri bahçede bizleri takip ediyor. Selam olsun değerli ustama, yine tüm sevenlerine ve sevdiklerine hitaben de selamlarımızı gönderelim. Sevgili Recep Usta'ya, Asel Air Stüdyo özellikle, sevgili Recep kardeşime, yine değerli ekibine, değerli eşine, değerli müşterilerine hitaben de armağanım olsun. Gönlümden geçen en güzel yorumlar. Bu güzel yayın akışını İncirli Balıkçılık sunuyor efendim. Saatler 11'e kadar da paylaşmaya devam ediyoruz. O güzel eserlerden bir tanesi, alemin en kralında olsun.

0: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la hayata dair devam ediyor.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics. Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
7: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
7: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79. Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesiyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan...

0: lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

Devam edelim. İkinci ve yeni saat içerisindeyiz. Alemin En Kral Radyosu'nda en özel eserlerimizi paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor demiştim. O güzel mekana uğrayalım hemen öncesinde. Kilis'te deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda siz değerli Kilis halkın hizmetine sunulmaya devam ediyor. Soğuk hava deposu, aile yeri, pişirme salonu ile sipariş hizmetiyle de hizmetin en güzelini sizlere sunmaya devam ediyor güzel mekan. Memik İncirli ve Oğullar olarak sizlere hizmet sunan o güzel mekan, irtibat telefon numarası 536-402-2240, yine 543-402-2205. Tazelik, kalite ve lezzetin yeni adresi İncirli Balıkçılık diyoruz. Öncesinde haberiniz olsun diyelim. Selamlar Ali Sayan için Reyhanlı'dan Mevlid'e, onu çok seviyorum, bir şarkı istiyorum demişler. Antakya'dan dinliyoruz. Selamlar demişler. Aşkın Emlak'tan Gardiyan Yusuf'a, Roza, Ali Terlemez, Mustafa Terlemez, Kömürcü Kadir'e özellikle vazgeçilmez değilsin. Sultan Efem dinleyenlerine gelsin demişler. Selam olsun. Armağanımız olsun öyleyse. 106'dayız. Alemin En Kral Radyosu'ndayız.

Günün en güzel saatlerini ikinci ve yeni saat içerisinde paylaşmaya devam ediyoruz. Alın terinin emeğe ve ekmeğe dönüştüğü yer, tüm sanayi esnafına da selamlarımızı gönderelim öncesinde. Gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumları özellikle tüm yeni sanayi ve eski sanayi esnafları için de özellikle selam olsun, armağanım olsun diyelim öncesinde. Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan değerli bir isimdir. Meşhur İzorlu ciğerci Vakıf Usta. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sizlere hizmetin lezzetini en güzelini sunmaya devam ediyor. Özellikle o güzel mekana da selamlarımızı gönderelim. Meşhur İzorlu ciğerci Vakıf Usta. Değerli çalışanları ve tüm müşteriler için de gönlümden geçen en özel yorumlar. Özellikle selam olsun, armağanımız olsun. Elveli'den selamlar demişler. Aleykümselam, bizden de selam olsun öyleyse. 106'dayız. İncirli Balıkçılık sunuyor bu güzel yayın akışını. Ta ki saatler 11'e kadar gönüllerin sultanındayız.

0: Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta, 0532 276 4185. Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk Öncülüğü'nde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
6: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79 Liman Balıkçılık Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95 Bekir Mori 0545 179 79 09 Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40 Liman Balıkçılık Yeni gelmedik, geri geldik.
7: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya Civan Restorant Kent Ormanı 1950. Civan Restorant merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Şahap Baba'nın da o güzel eserlerinden bir tanesi Alemin En Kralındaydı. Eyvallah, gönderelim, dinleyelim, dinletmeye de devam edelim. 10.41 yaptık. Halim Sultan'la saatlerimizi İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor. Saatler ta ki 11'e kadar da paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Garaj İstanbul'dan sevgili Ekrem abiye, İbrahim abiye de selamlarımızı gönderelim. Eski Devlet Hastanesi'nin hemen alt tarafında değişmeyen adreste özellikle bizleri takip ediyorlar. Sevgili Ekrem abiye ve sevgili İbrahim abiye ve Garaj İstanbul değerli müşterilerine hitaben de armağanımız olsun. Sevgili Bahri Kızıldemir, selam olsun sana, yine tüm sevenlerine hitaben armağanım olsun. Elbeyli Belediyesi çalışanlarına, Elbeyli'de takipteyiz demişler. Göndermiş olalım öyleyse. Ümit Yılmaz'a selamlar. Bir şarkı istiyoruz demişler. Gönderelim, armağanımız olsun öyleyse. 106'dayız. Son 20 dakikamız. Gönüllerin Sultanı Alemin En Kral Radyosu'nda paylaşmaya devam ediyoruz. O güzel eserlerden bir tanesi daha. Efendim 106'da, ardından kısa bir reklam aramız, ardından da son güzel şarkılarla veda faslı için ben buralarda olacağım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
1: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası, numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Arif Ceylan'ın çok sevmiş olduğum o güzel şarkılarından bir tanesi Alemin İnkarı'ndaydı. Arif Ceylan'ın bu şarkısını ne zaman dinlesem askerlik yıllarım aklıma geliyor. O güzel günler aklıma geliyor. Özellikle sevgili Sinan'ıma da selamlarımızı göndermiş olalım. Bu şarkıyı çok severdi kendisi. Kulaklarını çınlatmış olalım öyleyse. Ben müsaadenizi istiyorum değerli dostlar. İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda siz değerli kilis halkına hizmetin en güzelini günlük taze deniz ürünlerini sunmaya devam ediyor efendim. Biliyorsunuz hem sabah yayınında hem akşam yayınında gönüllerin sultanı oluyoruz. Akşamda nasip olursa saatler 20 ile 22 arası Aliminin Kral Radyosu'nda kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle diyelim. Az sonra saatler 11 ile 14 arasında sevgili yalnız abi radyolarınızda olurken ben şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyorum. Aliminin Kral Radyosu, radyonun sultanı dinlemeye, gönüllerinin sultanı dinletmeye devam ediyorsunuz. Şimdilik bana müsaade.

0: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da Alem Duran'la hayata dair son buldu.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru,

0: ve Katmer, Yeni Beş Evler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres: Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
5: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarımız için arayın, görüşelim. 813 9790

0: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem dinliyor.
1: Saygın Radyo Sultan dinleyenleri, sevgili müzikseverler, Sultan Radyo'dayız. Gün ortasında saatler 14'ü gösterinceye kadar yalnızla sevgi çemberindesiniz. Sabahın erken saatlerinden bu yana sevgili Alem Duran radyolardaydı. Yaşatmış olduğu güzelliklerden dolayı da teşekkürlerimizi iletelim. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenliğin katkılarıyla yalnızla sevgi çemberindeyiz. Hoş geldiniz.

0: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz. Sultanı olmaya geliyorum. Slow. Arabesk. Günün her anı en iyi müzik. Radyoların sultanı her an yayında.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

sevgili Müslüm Baba'dan dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan birisidir. Semih Cenk son döneme damga vuran sanatçılardan. Selamlar Sultan Radyo diyerek Seyfullah'tan gelen mesajımız vardı. Medine Hanım'dan en güzel şarkılar eşi Göksel Yiğit Yarman oluyor. Selamlar Sultan Radyo, adım Cengiz Han, ailem adına senden bir şarkı bekliyorum diyerek gelen mesajımız. İyi yayınlar Sultan Radyo, adım Sıdıka, sevenlerime sizden bir şarkı bekliyorum. Yeni Sanayi'den Hakan Bey'e sevgi ve selam olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılarımızı armağan etmiş olalım. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik sunuyor beraberliğimizi. Silahlı güvenlik ve silahsız güvenlik için şehrimizde uzun yıllardan bu yana değişmeyen doğru adres, sevgili Mehmet Türk yönetiminde Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem. Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Yıldırım Gürses, bu güzel dakikalarda Radyonu Sultan'da Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik'le devam ediyoruz yayın birlikteliğimize. Bölgenin güçlü sesi, şehrin en iyisinde yalnızla sevgi çemberindesiniz. Saatler 14'e kadar da devam ediyoruz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
2: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası Emek Sitesi karşısı Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
1: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
6: 813 97 90.
3: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
6: Anında yayınlansın.
3: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz. Sultanı olmaya geliyoruz. Slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik. Radyoların sultanı her an yayında.
2: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla yalnızla sevgi

0: Yeni saatler söz çatı ve izolasyonu dinleyenlerimize, gönül dostlarımıza anlatacağım. Sevgili Cumaliyer Söz Yönetimi'nde İl Tarım Müdürlüğü karşısı Otogar civarında değerli hemşehrilerimize kilise halkına hizmet sunmaktadır. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Orhan Maaşoğlu'na, Yahya Er Yılmaz'a ve Önder Kahraman'a şarkılarımızı armağan ediyorum. Adım Mehmet Ali, sevdiklerim için senden bir şarkı bekliyorum diyerek sonlanan mesajımız var. Ümit Bey'den ailesi ve sevenlerine sıradaki şarkılarımız armağanımdır. Ebru Gündeş Şarbi Kız'dan güzel bir şarkı hazırladım. Uzun zamandan bu yana dinletmediğim, yer vermediğim eserlerinden bütün kader mahkumlarımızı Allah kurtarsın. Yine dışarıda onları sabırla, özlemle bekleyen değerli ailelerine hitaben de bu güzel şarkımızı armağan ediyorum.
1: Gün ortasında Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Adam gibi radyo, Sultan Radyo.

0: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
1: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Kilisin güçlü sesi Radyonuz Sultan. Sultan.
1: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam
2: Sultan
1: ediyor.
2: Sultan Radyo.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem dinliyor.
1: Sultan Radyo'dayız. Gün ortasında yayın birlikteliğimize bütün güzelliğiyle devam ediyoruz. Er Söz Çatı ve İzolasyon yayınımızı sunuyor.
2: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.

0: canım. İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

حي على الصلاة.

0: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu, radyosu tam. 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
1: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent E-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
5: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
4: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
8: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
9: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
10: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 813 9790 813 9791.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla

0: Katmer, Yeni Beş Evler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Gönül frekansınız radyonuz Sultan'da gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.
1: Reklamlarınız için arayın görüşelim. 0544 447 52 48
3: 447 52 48
1: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

son saat içerisinde devam ediyoruz. 13.12 radyomuzun ve Güzel Türkiye'mizin ortak saatleri. Tüm gönül dostlarımıza, değerli dinleyenlerimize son saatimizden sevgiler, saygılar ve selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar adım Mehmet Ali. Sevenlerime senden bir şarkı bekliyorum. Yayın çok güzel diyerek de bir notu var. Teşekkür ediyoruz. Bayramoğulları Baklava bu arada son saatlik zaman zarfında yayınımızın sponsor firmasıdır. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin yönetiminde değerli kilise halkına hizmet sunmaktadır Bayramoğulları Baklava. Selamlar, kolay gelsin diyerek Perihan'dan gelen mesajımız var. Arkadaşları Meral ve Zübeyde'ye armağan ediyor. Ahmet Bey'den nişanlısına sıradaki şarkılarımız armağanımdır. Bestami şu anda Gümrük istikametinde radyomuzu takip eden değerli gönül dostlarımdan. Canımdan çok sevdiğim eşime senden bir şarkı rica ediyorum diyerek Mustafa'nın göndermiş olduğu mesajımız. Sevgili Yahya Er Yılmaz'a, Önder Kahraman ve Orhan Maaşoğlu'na özellikle armağan ediyorum gönlümden geçen bütün güzel şarkılarımızı. Radyonun Sultan'dayız. İmparator İbrahim Tatlıses bu güzel dakikalarda sizlerle.

başkası yalan. Benim için diyor senden başkası yalan, bir Allah'ım var bir de sen varsın sevgili imparator. Bu güzel dakikalarda Sultan Radyo'da Mikail Bey'den çok sevdiği eşine ve ailesine hitaben armağan ediyorum. Yeni Sanayi'den Fatih Bey, Radyo Sultan takip ettiğini belirten dinleyenlerimden. İyi yayınlar, adım Orhan, sevenlerime senden bir şarkı rica ediyorum. Tuğba Hanım'dan abisi Feridun Yolcu'ya sıradaki şarkılarımız armağan oluyor. Filiz Hanım'dan nişanlısı adına sıradaki şarkılarımız armağandır. Gaziantep'ten Cuma Bey'e sevgi ve selamlarımızı iletelim. Şarkılarımız armağan oluyor. Tam Kanal 106'dayız. Şehrin en iyisinde yayın birlikteliğimize devam ediyoruz. Bayramoğulları Baklava son saatlik zaman diliminde radyomuzun değerli sponsor firması.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sultan Efendim.
2: Gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.

0: senecelisi, yoksa Nurşani'ye senecel misin?
1: Kilis'in güçlü sesi radyonun Sultan'da yalnızla sevgi çemberindesiniz.
2: Kilis'in güçlü sesi radyonun Sultan. Sultan.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
6: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi.
6: balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'da Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
0: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055.
6: 0534 862 93 28.
5: En iyiler bizimle yetişir.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem dinliyor. Sultan Radyo.
9: Alışkanlık yapar. Alışkanlık yapar.

veda faslına geçiyoruz. Yayınımızın Bayramoğulları Baklava'ya değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Son gelen mesajlar Elif Maaşoğlu'ndan çok sevdiği babası Orhan Maaşoğlu için eserlerimizi armağan ediyorum. İyi yayınlar diyerek Büşra Savcılı bize ulaşan dinleyenlerimizden Parmaksız Reis'e sizden bir şarkı istiyorum Enver Yılmaz'dan diyerek gelen mesajımız vardı. Elazığ'dan Ayşe Hanım Efendi bize ulaşan dinleyenlerimizden Ayşe Daş'tan Mustafa Parlak Orhan Harmancı adına yine son güzel şarkılarımızı armağan ediyoruz değerli dostlar. Yüzünüzden gülücükler, içinizden insan sevgisi, dudaklarınızdan tebessüm, hiç ama hiç eksik olmasın. Yaklaşık 3 saatlik zaman dilimi içerisinde dinleyenlerimizle buluştuk. Mesajlarıyla bu güzel beraberliğimize katılan tüm herkese selam olsun, teşekkür ediyorum. Her şeyin en iyisi, en güzeli, en başta en hayırlısının sizlerle olması temennisiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve ne diyoruz, her daim olduğu gibi program biter, yalnız gider. Say say goodbye.

0: Allegros. Bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079 Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 044-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506-298-5749. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 29 Eylül 2026 günlerden salı bugün. Artık Eylül'ü de bitiriyoruz değil mi? Havalar zaten çoktan soğumaya başladı efendim. Yurt genelinde de yağış düşmeyen nokta kalmadı diyebiliriz. Artık sonbaharı getirdik. Hafta boyunca yağışlı bir tablo karşılıyor bizleri, hatırlatalım. Keyifli şarkılarla biz festivalde hafta boyunca burada olmaya devam ediyoruz tabii ki.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim efendim. 29 Eylül dedik bugün. 29 Eylül itibariyle de artık Eylül'ü bitirmeye de birkaç günümüz kaldı. Yarın itibariyle Eylül'e de veda edeceğiz ve merhaba Ekim diyeceğiz. Ekim gelirken beraberinde yağışları ve soğuk havayı da getirecek, hatırlatalım. Bizler keyifli şarkılarla sizinle buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir müzik arası daha verelim. Sonrasında yeniden

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Doğum turizmi. Daha önce duymuş muydunuz bunu? Ukrayna'daki savaşın ardından Rus vatandaşlarına yönelik artan küresel kısıtlamalar Rus çiftleri alternatif yollar aramaya yönlendirmiş. Son dönemde Arjantin'in göç standartlarını sıkılaştırmasıyla birlikte Brezilya doğum turizmi kulvarında Rus ailelerin yeni odağı haline geliyor. Bir habere göre efendim çocuklarına vizesiz seyahat imkanı sunan güçlü bir pasaport kazandırmak isteyen yüzlerce hamile Rus kadın doğum yapmak üzere Güney Amerika'nın bu dev ülkesine seyahat ediyormuş.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. ABD'de Yarmouth kıyılarında yaklaşık yarım asır önce başlatılan sıra dışı ekolojik deney deniz biyologlarını ve çevre uzmanlarını şaşırtan bir başarıya imza atmış efendim. Yaklaşık yarım asır önce kumlu deniz tabanına indirilen eski lastiklerle birlikte biyolojik çeşitlilik arttırmak hedefleniyor ve 3,5 kilometre açıkta yer alan verimsiz ve kumlu deniz tabanını canlandırmak isteyen bilim insanları bir proje geliştiriyor. Otomobil lastiklerini bu alana 1978 yılında atıyorlar. Peki sonrasında ne mi oluyor? Önce keyifli şarkılar dinleyelim, birazcık kısa bir soluklanalım. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdimiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, Hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Günün en keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. 48 yıl önce yapılan ABD'deki bir deneyden bahsettik efendim. Ne yapılmıştı? Denizin ortasına, verimsiz bir alana binlerce eski lastik atılmıştı. Sonucundaysa efendim ilk yıllarda elde edilen olumlu bulguların ardından projeye binlerce yeni lastik daha elde ediliyor, ekleniyor ve yıllar içinde kazanılan tecrübeler yapay resif teknolojisinde çok daha dayanıklı malzemelerin kullanımını da beraberinde getiriyor. Çünkü o bin grup lastik yerleştirilmesiyle birlikte 90'lı yıllarda oradaki ekosistemin daha da canlandığı gözüküyor. 22 farklı deniz seferiyle bölgeye 17 bin tondan fazla granit ve dayanıklı blok da naklediliyor sonrasında. Başlangıçta verimsiz bir kum çölü olan bölge günümüzde zengin bir sualtı yaşam merkezine dönüşmüş. İlk adımın atılmasından bu yana tam 48 yıl geçiyor ve orada artık siyah deniz devriği, ıstakoz, kalamar ve sayısız sualtı canlısının bir arada yaşadığı devasa bir yapay resif alanı gerçekleşiyor diyebiliriz. Çevre uzmanları geçmişte dönemin şartlarıyla uygulanan bu girişim sayesinde bölge ekosistemine ve deniz biyoçeşitliliğine paha biçilmez bir katkı sağlandığını belirtmişler. Geçmiş.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent E-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent E-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079, 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festivale yolculuğumuz devam ederken ilginç haberlere de şöyle bir göz atmaya devam ediyoruz. İki katlı bir evin denizde yüzdürülerek taşınması da epey bir dikkat çekiyor değil mi? Nerede gerçekleşiyor bu olay? ABD'de San Francisco'da Körfez bölgesinde seyreden denizciler sıra dışı ve şaşırtıcı bir lojistik operasyonuna şahit oluyor. Napa Nehri üzerinden başlayan yolculukta iki katlı ahşap bir müstakil ev bir Mauna üzerine sabitleniyor ve açık denizde kilometrelerce taşınıyor efendim. Soluk sarı renkteki verandalı yapının San Pablo Körfezi boyunca ilerleyip Oakland'a doğru çekilmesi çevredeki balıkçılar ve denizciler arasında da büyük şaşkınlık yaratıyor. Hani bu taşınabilir evler var ya, prefabrik, sürekli reklamlarını görüyoruz, istediğiniz yere istediğiniz zaman taşıyın diye. Denizin ortasında da bir evin taşınması gerçekten ilginç. Böyle bir manzarayla karşılaşsanız ne yapardınız? Herkes ne yapmış? Ellerini telefonlarına sarılıyor tabii ki. Bu görüntüleri, bu anları ölümsüzleştiriyorlar.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
5: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
6: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
7: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Doğada sınırlı miktarda yetişen ve toplaması büyük bir uzmanlık gerektiren ve benzersiz aromasıyla gurme mutfaklarının vazgeçilmezi haline gelen nadir mantar türleri astronomik fiyatlarıyla lüks restoran menülerini süslemeye devam ediyor efendim. Toplanma süreçleri adeta bir hazine avını andıran bu özel mantarlar kısa hasat dönemleri ve yapay yollarla yetiştirilmemeleri nedeniyle kilogram başına binlerce doları temsil ediyorlarmış. Binlerce dolarlık bir pazarı temsil ediyorlar. Tabii ki bunun en değerlisi de hepinizin bileceği üzere beyaz trüf mantarı zirvedeki yerini koruyormuş. Toplandıktan kısa bir süre sonra tazeliğini yitirme riski taşıdığı için pazar değeri de artarak yükseliyor. Peki diğer değerli mantarlar neler? İnceleyeceğiz efendim, ayrılmayın, birazdan geliyoruz.

mantar toplama sezonu açıldı değil mi? Az önce bunu konuşmuştuk. Dünyanın en değerli mantarları diye. Gerçekten hem toplanma aşamasının zor olması hem muhafaza edilmesinin zor olması nedeniyle mücevher değerinde mantarlar var. Fiyatı ve bulunabilirliğiyle rekor kırmaya devam eden zirvedeki mantarımız tabii ki beyaz trüf mantarı ama siyah elmas şıklığıyla sıcak yemeklerin incesi siyah trüf de ikinci sırada yer alıyor. Menülerinde gözdesi zaten. Yine değerli mantarlar listesinde Japon mutfak kültürünün sembolü olan Matsutake ve ilkbaharın habercisi buruşuk mantarda yoğun ilgi gören ve değerli mantarlar arasında yerini almış.

0: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

dilerim. Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla 29 Eylül'de yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Homebus Bay'da yarım asırdan uzun süredir kaderine terk edilen bir yük gemisi, zaman içerisinde dolan tortular ve büyüyen mangrove ağaçları sayesinde büyüleyici bir yeşil ağaca dönüşmüş, yeşil bir alana dönüşmüş. Düşünsenize, denizin ortasında yüzen bir ormandan bahsediyoruz efendim. Üzerinde ağaçlar, bitkiler, gemi çürümeye terk edilmiş ama gövdede biriken birikintiler kök salan mangrove ağaçlarıyla birlikte benzersiz de bir ekosistem yaratıyor. Dünyada gerçekten kendi kendine bazı şeyleri bıraktığımızda nasıl yeşillendiğini, nasıl doğanın aslında bir şeyleri, insan yapımı şeyleri uzun sürede ele geçirdiğini de bir kez daha gözler önüne seriyor bu görsel bizim için.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde İHİMÜZ'e eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün diliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmı dışında bir de Akdeniz'de hava güneşli, parçalı, bulutlu. Diğer yurdun tüm noktalarında yağış etkili oluyor. Yarın itibariyle Akdeniz'e de yağış giriş yapıyor ve özellikle Perşembe Cuma günleri yurt genelinin tamamı yağışlı diyebiliriz efendim. Yağışlı havaya dikkat. Özellikle hastalıkların da çok arttığı, grip salgınının had safhalara ulaştığı bu günler, mevsim geçişleri çünkü en çok bu hastalığı yaşadığımız dönemlerdir biliyorsunuz ki. Dikkatli olalım, sağlığımıza dikkat edelim, bol su tüketelim, egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenimize de dikkat ettiğimizde o ağır geçen grip hastalığından biraz daha uzaklaşmış olabiliriz. Özellikle C vitamini takviyelerini de gerek beslenme düzenimizde üst safhalara çıkararak bu dönemde grip olmadan belki de bir sonbahar geçişini elde edebiliriz efendim. Hastalığa karşı dikkat dedik, hasta olanlar olabildiğince pek böyle kalabalık ortamlarda, kapalı ortamlarda siz de zaman geçirmezseniz yayılmayı bir nebze olsun engellemiş olursunuz değil mi? Efendim, günün sevilen şarkılarıyla festival devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
4: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: İlaç gibi radyo. Sultan Efendi. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

29 Eylül 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci gününde sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yurt genelinde genellikle yağışlı bir hava dalgası var, hatırlatalım. Sadece Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yok yağış ama Perşembe günü itibariyle yurdun neredeyse tamamı yağış oluyor. Yağışlı havada şemsiyesiz dışarıya çıkmıyoruz. Artık o yağmurlukların, kışlıkların da tamamen baza altlarından, koltuk altlarından çıkma zamanı geldi, hatırlatalım. Efendim, günün sevilen şarkılarıyla festivaldeki yolculuğumuz devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli, kaliteli, güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik aramız daha var. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334. 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055.
5: 0534 862 9328.
4: En iyiler bizimle yetişir.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

Hanımlar beyler, haftanın ikinci gününde günün keyifli şarkılarıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bizler festivalde sizlerleydik. Keyifli şarkılara eşlik ettik 120 dakikaya yakın. Orada olan ve iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar efendim. Yarın haftanın üçüncü çalışma gününde hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkılarla sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
0: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
5: Meşki âlâ başlıyor.
6: Meşki âlâ.
4: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
6: Meşki âlâ.

Bir alay meşk başlıyor. 29 Eylül'ü gösteriyor takvimler, günlerden salı. Hatice Duyar ben, büyülü mikrofonumun ve beni hep çok heyecanlandıran canlarımın huzurundayım. Hoş geldiniz. Gönlüme de, meşk-i alaya da hoş geldiniz. Canlar, söz büyüdür ya. Düşünsek de söylesek de söz büyüdür ya. O yüzden ben bugün sözcüklerimi özenerek seçmeyi, konuştuklarımın doğru anlaşılmasını, dinlediğimiz eserlerin de kalbimizde güzel izler bırakmasını isteyerek başlıyorum programa. Günler maşallah kısalmaya da devam ediyor hızlı hızlı. Artık kış akşamları daha uzun olacak. Böyle kış akşamları için öneriler de veririz birbirimize, ama önce programa başlayalım. Çok etkili bir şarkı var şimdi sırada. O etkiye istinaden çok güzel bir söz. Meşk-i Ala'nın gerçek stardını versin bugün. Bir şey olursa ara demişti. Çok şey oldu. Aradım ama engellemişsin.

olduğu etkili bir başlangıç demek, derin duygulara meşki alada bugün hazır olun demek aslında. Bir şey olursa ara demiştin, çok şey oldu, aradım, engellemişsin. Ay, dokunaklı, tesirli. Şimdi o zaman şöyle devam edeyim. Neyin zor olduğunu sorana kendini tanımak diye cevap verir bir insan. Neyin kolay olduğunu sorana da başkasına akıl vermek. Şimdi böyle işte beni ara, zor zamanlarında yanındayım, ne zaman ihtiyacın olursa diyenler bize akıl veriyor. Pek de güzel akıl veriyor ama arıyoruz, numaramız engellenmiş. Onun üzerimizde bıraktığı etki o kadar büyük oluyor ki. Yani yine de böyle zamanlarda ne yapıyoruz? İlle de aşka sığınıyoruz. İlle de aşka sığınıyoruz. Şimdi bir aşk şarkısıyla Meşki Ala devam etsin o zaman. Ardından o şarkının benim üzerimde bıraktığı etkiyle aşkı tanımlayacağım size. Anlaştık mı canlar? O zaman söz büyüyse bu şarkıların sözleri daha etkileyici oluyor. Eser başlasın, ardından buradayım.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Salı bugün Meşk Âlâ başladı ve biz bugün programa çok derin başladık. Bazen böyle oluyor. Pat diye derinleşiyor duygular. Öyle usul usul, ağır ağır. Ay gitmiyoruz o derin duygulara. Evet, şimdi ben çok etkili şarkıların da olduğumu görüyorum listemde. Canlarım, sosyal medya üzerinden sohbetlerimizde böyle size istekler çalacağımı, dinleteceğimi söylemiştim. Bugün o isteklere değer vereceğim ama şarkıyı ben seçtim. Onu da peşinen söyleyeyim. Teşekkür babında olacak bu istekler. Mesela onlardan bir tanesi Emel. Emel Trabzon'dan, böyle sesinde dinlendiren bir tını var. Arkadaş gibi görüyorum seni. Programlarında aslında benim yaşam enerjimi tazeliyorsun gibi bir şeyler yazmıştı bana. Ben de fırsat bulunca Emel'e sosyal medya üzerinden cevap vermiştim. Böyle ona demiştim ki Emel, bak ben sana şarkı armağan edeceğim. Sıradaki şarkı sevgili Emel'e ve Trabzon'a gidecek ama onun öncesinde şu aşk tanımını bir yapalım. Aşk, canlar, insanın sadece psikolojisini ve kimyasını değil, aslında her şeyini değiştiriyor. O her şeyin içine ne girdiğini de Emel'in şarkısından sonra paylaşalım.

0: yaşarım
1: yeşerim.
0: Göreceksin,
1: göreceksin,
0: göreceksin,
1: göreceksin.
0: Ağladıkça,
1: ağladıkça,
0: ağladıkça.
2: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar, şimdi reklamlar.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
5: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
6: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
7: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
3: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
1: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres: 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
8: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 30 42. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres: kilismeda.mtsk.
10: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, yeni karakol arkası, yeni 5 evler. İletişim 0542 394 64 26.
3: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi.
4: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
11: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
12: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
13: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
14: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
13: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
14: 0533 151 86 62.
13: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: İlaç Gibi Radyo.
15: Sultan Efendi.

Aşk insanın sadece psikolojisini ve kimyasını değil, tarihini, müziğini, coğrafyasını, edebiyatını, fiziğini, düşünme şeklini, beslenme çantasının içindekileri, hayat bilgisini, hayat yolunu, her şeyi değiştiriyor, her şeyi. O yüzden aşk sığ sularda olamaz. Olsa da o flörttür, hoşlanmadır, yani tanımaya başlamadır, başka bir şeydir. Ama derin sularda, okyanustadır aşk, okyanusta. Bir incinin içindeki mercanda belki de. Ters mi söyledim bunu ben yahu? Mercanın içindeki inci miydi? Neyse, ben yine karıştım. Daha doğrusu aşk benim de galiba tanımıyla bile aklımı başımdan aldı. İdare edin canlar. Bir aşk şarkısıyla devam ediyoruz. Bir derin soluk alayım, bir kahve alayım, geleyim, olur mu? Açar mikrofonu, konuşuruz yine. Sohbet ederiz yani.

Sensizlik öyle zor, senden uzakta. Senden uzak olan her şey tuzakta. Cümleler zindanda, harfler yasakta. Seni anlatan hayallerim var. Seni anlatan mazilerim var. Bir bilsen aşk için ne çok yandım ben. Karanfil saçlara ne çok kandım ben. Yollarda ismini ne çok andım.

0: Gönül teline dokunan nameler bu programda. Meşki Ayla devam.
1: İlaç Gibi Radyo. Sultan Efendim.

aşk sağaltır. Tabii ki aşkın öyle bir yanı da var. Canlar, istekleri bekliyorum. Instagram üzerinden Hatice Duyar adıyla bana isteklerinizi gönderebilirsiniz. Mesajları gönderebilirsiniz. Yani ben böyle hani mikrofonumu açtığımda dinlediğimiz şarkının bende bıraktığı etkiyle konuşuyorum ya. O an o duygunuz neyse, o şarkı sizde hangi tesiri bıraktıysa bana onları da anlatabilirsiniz. Peki. Şimdi ben başka bir şey söylemek istiyorum. Bir derin nefes aldım, hazırım. Canlar, düşük frekanslı duygular bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Maazallah böyle mevsim geçişlerinde özellikle üst solunum yollarının enfeksiyonuyla mücadele ediyoruz. Etrafımızda burnunu çekenler, hapşıranlar, burnu akanlar ya da kendimi halsiz hissediyorum, vücudumda bir kırıklık var diye dolaşanlar çok fazla. Dolayısıyla ben bu grip ve soğuk algınlığı durumunu bağışıklık sistemini güçlü tutarak koruyabileceğimizi biliyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Duygularımız üzerinden. Yani düşük frekanslı duygular bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor, hasta olmamızı kolaylaştırıyor. Peki hangi duygular onlar? Hangileri düşük frekanslı duygu? Olumsuz düşünceler. Olumsuz düşünceler canlarım, düşük frekanslı duygular. Şimdi düşüncelerinizi bir kontrol edin sıradaki şarkıda. Olumlu mu, olumsuz mu üzerine konuşacağız.

0: hissedenlerin ortak.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850

0: sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536-855-4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543-642-5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: İlaç gibi radyo Sultan Efendi.

Canları meşki ala devam ediyor. Böyle ara ara babalar söyler, evlatlar dinler modunda da oluyoruz. Böyle gönül telimizde ince sızılar bırakan efkar yüklü eserler de dinliyoruz ama hepsi bize anlatıyor. Yani yaşam hazinemiz dediğimiz o geçmiş sandığımız anılarla dolu ya, bazen dinlediğimiz bu şarkıların bize o hatıraları hatırlatması da güzel oluyor. Evet. Yine böyle bir aşk şarkısı olunca sırada ben dedim ki şu düşük frekanslı olumsuz duygulardan bir uzaklaşayım. Aşk insanın kimyasını, beslenme çantasının içindekileri, hayata bakış açısını, fiziğini, sağlığını, her şeyini değiştirir diyerek geçeyim sıradaki esere. Bir de aşk, yani güçlü bir bağla, birini sevdiğimizde, bağlandığımızda, yakın hissettiğimizde, ait hissettiğimizde doğal olarak bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. O yüzden aşkı doğru tanımak, kırgın, gücenik yaşamak yerine sevdiğimize, aşka hak ettiği değeri vermeye davet ediyorum bu eserle sizi. Buyursunlar.

Evet, isteklere çok teşekkür ediyorum. Edirne'deyiz. Ebru'cum, sana çok teşekkür ediyorum. Ağrı'dayız. Erkan, sana çok teşekkür ediyorum. Bodrum'dayız. Sevgili Alaaddin, sana da çok teşekkür ediyorum. Ve Nuran, Ankara'dan, başkentten yazıyor bize. İnterneti, sosyal medyayı en sevdiğim anlardayız. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında biz her yerdeyiz. Ne güzel değil mi? Meşki Ala'da kocaman bir aile. Şimdi hayatın içinde insana dair ne varsa biz Meşki Ala'da konuşuyoruz. Çoğu zaman aşkı dillendiriyoruz belki ama birbirimizi anlamak için aslında her şeyi konuşuyoruz. Ve şimdi sıra nerede, neyde? Mevsim geçişi yaşadığımız için, böyle depresyona da yakın olduğumuz için mevsim açısından bağışıklık sistemini güçlendirmeyi konuşuyoruz. Ne demiştim canlar? Düşük frekanslı duygular bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Onlar da genelde olumsuz duygular, olumsuz düşünceler. Ve şöyle bir şey söyleyeyim şimdi fark etmeniz için, bunun altını çizerek söylüyorum aslında. Lütfen dikkat buyurun. Olumsuz duygular olumsuz duyguları yaratıyor. Olumsuz duygular olumsuz düşüncelerle besleniyor. Sonra bu uzun süre devam ettiğinde zihnimizin içi bir olumsuzluklar ağacına dönüşüyor. O ağacın meyveleri de zehirli oluyor. Zehirli düşünceler ve bütün bunlar bizi hasta ediyor aslında. Ben şimdi bu sözü neyle özetleyeceğim aslında? Tüm hastalıkların kaynağının olumsuz düşüncelerimiz olduğunu söylemek istiyorum. Bu çok büyük bir farkındalık noktası. Bakın çok önemli. Tüm hastalıkların, aklınıza gelebilen ya da gelmeyen tüm hastalıkların kaynağı olumsuz düşünceler. Ben bunu savunanlardanım. O yüzden bugün size Louise Hay'in Düşünce Gücüyle Tedavi kitabını önereceğim. Ballandıra ballandıra, çok sevdiğim bir kitap çünkü.

0: ki duyguların başladığı yer. Meşk-i Âlâ.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
7: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
9: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
10: İlaç Gibi Radyo.
11: Sultan Efendim.

0: Ben sevdanın, sen belanın.
1: Maşallah, aldım sözü elime yine, bırakmıyorum. Tıngır mıngır, tıngır mıngır. Yani sözlerime noktayı zor koyuyorum neredeyse. Canlar, çok güzel bir programın içindeyiz. Çünkü siz güzelsiniz. Çünkü içinde bulunduğumuz gönüllerin radyosu çok güzel bir aile. Şimdi ben radyomuzdan da size birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında siz sadece program saati gelen programcının sesini duyuyorsunuz ama biz tabii mikrofonun gerisinde radyo binasının içinde de çok kocaman bir aileyiz ve yeni yayın dönemlerinde özellikle toplantılarımız artar bizim. İşte yeni yayın dönemi Eylül'le birlikte başlar. Neler yapalım, programları nasıl iyileştirelim, daha nasıl verimli konularla canlarımıza, radyo dinleyicilerimize destek olalım gibi. Bu aralar yine radyoda harıl harıl toplantılar yaptığımız, fikir birliğinde bulunduğumuz, istişareler yaptığımız bir dönemdeyiz. O yüzden böyle hummalı bir çalışma var. Sadece mikrofonda konuşan programcının size daha güzel bilgiler vererek daha iyi programlar sunabilmesi için. O yüzden ben hem radyoda çalışma arkadaşlarıma, hem radyo yönetimimize, hem de beri tarafta yani mikrofonun karşısında duran sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu noktada ben tam ortadayım. Radyonun içinde çalışma arkadaşlarım, mikrofonun karşısında siz sevgili radyo dinleyicilerimiz. Burada olduğum için de son derece mutluyum. Ömrümün sonuna kadar size geldim ben, program başlıyor demek isterim Meşke Ala'yla. Umarım siz de halinizden hoşnutsunuzdur. Bu konuyla ilgili bugün söyleyeceklerim de bu kadar. İstek başlasın.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 1620, 0543 746 3059. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Müjde! Müjde! Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın.
8: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
8: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
4: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su, Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: İlaç Kili Radyo. Sultan Efendi.

Ana konulardan sapabiliyorum ben. Bazen program için hazırladığım konuları da böyle elimin tersiyle itip bambaşka konulardan da bahsedebiliyorum ben. Bunu programımızı uzun süreden beri dinleyenler zaten biliyor ama yenice dinleyenler de sanırım öğreniyor. Ancak program başladığında ben demesem bile siz Meşke Ala'nın başladığını duymayanlara haber veriniz. Böyle böyle Sağır Sultan da bizim programın başladığını duysun, o bile bilsin, dinlesin. Ailemiz büyüyor. Meşke Ala ailesi genişliyor ve biz topyekün şifaya kavuşmak için tüm hastalıkların kaynağının olumsuz düşünceler olduğunu konuşuyoruz bugün. Kendisine karşı ya da başkasına karşı kötü, olumsuz düşünceler besleyen kişi tıpkı sağlıksız beslenen bir kişi gibi sağlıksız olur. Yani zihnimizden geçenler ağzımızdan girenler kadar önemli. Çünkü ben aslında hayatımıza ve sağlık konusuna holistik olarak, yani bütüncül bir yaklaşımla bakıyorum. Psikolojimizi, fiziğimizden, duyguları, düşüncemizden, uyku kalitemizi o gün yaşayacağımız günden ayrı tutmuyorum. Ve hepimiz aslında yeni düşünce tekniklerini oluşturabiliriz, başarabiliriz bunu. Bunu da zamanımızda bol, yeri geldikçe size yavaş yavaş hatırlatacağım ama şimdi özne Meşke Ala'da sadece aşk.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: İlaç Kili Radyo.
2: Sultan Efendi.

Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen. Hadi şimdi dur o sarı odalarda durabilirsen. Ben sen diye bittim oğlum. Hadi bakalım unut şimdi unutabilirsen. Ben seni yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi bakalım olabilirsen. Uzak benden. Aşk uzak artık. Kanun mudur?

bu yasaklık. İnan içimde yok fesatlık. Alırım başımı giderim efeler gibi hey hey. Alır başımı giderim efeler gibi hey hey.

0: kulaktan kalbe giden en derin yol. Meşki Ala devam ediyor.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan çiğ köfte. Üniversite şubesi ve Beşevler şubesiyle Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta, 0532 276 4185. Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
6: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79. Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
0: İlaç gibi radyo.
6: Sultan Efendi.

Şimdi özne sadece aşk demiştim değil mi? Şu yalancı dünyada aşk da olmasa neyle avunacağız inanın ben de bilmiyorum ama yani gerçekten de biz birbirimize iyi geliyoruz. Bundan o kadar eminim ki yani hem bunu gönderdiğiniz mesajlardan hem isteklerinizden hem bana yazdıklarınızdan çok iyi biliyorum. Ve şunu söylemek istiyorum, programı dinlemeye başladığınızda bugün nasıldı ruh haliniz bilmiyorum ama şimdi dudaklarınızın kenarında küçücük bir gülümseme oluştuysa, düşünceleriniz olumsuzdan birazcık olsun olumluya doğru kaydıysa ve gerçekten kendinizi biraz daha iyi hissediyorsanız ben binbir anı biriktirmiş gibi olurum ya da gerçekten bir asır sizinle birlikteymişim gibi hissedebilirim ama bakın şunu söylemiyorum. Senden sonrası tufan demiyorum çünkü biz birlikteyiz ve meşke âlâ devam ediyor. Aşkla bir güzel eser armağan edeceğim şimdi kalbi sevgiyle atan tüm canlarıma buyursunlar diyerek.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres: kilismeda.mtsk.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent E-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent E-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @PerdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
7: İkinci el otomobilde güvenin adresi Köseoğlu Otogaleri.
8: Köseoğlu Otogaleri.
7: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
2: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
7: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
9: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Hani bir mendil hediye etmiştin. Ne olur mendil verme, ayrılık demiştim. Bak dediğim çıktı işte. Bir doğruluk var her eski deyişte. Ne sen böyle olsun isterdin eminim, ne ben yokluğunla deli divane. Olduk ya sonunda kaderin oyuncağı. İçim kan ağlıyor aslında mendil bahane. Yar, azıcık bir değerim varsa eğer sende, hemen sevme. Hatırla sevgilim, ne olur hatırla. İyi haberlerini karala birkaç satırla. Baharda kirazlar çiçeklendiğinde, bil ki bekliyorum ben seni hala sabırla. Hani bir gün sarı gül göndermiştin, ben yine aynı kokuyu hissetmiştim. Bak korktuğum da geldi başıma, ben karışamam artık akan gözyaşıma. Ne sen böyle olsun isterdin eminim, ne ben yokluğunla deli divane. Olduk ya sonunda kaderin oyuncağı, içim kan ağlıyor. Sarı gül, bahane. Usulca gideyim ben. Hoşça kalın canlarım.

yollarım, gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım boş ver.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en...
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
5: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura Londra'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu Karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru,

0: Değişmeyen kalite. Yenikent baklava ve katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2. Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su, Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son, kaliteli suya merhaba.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağ Çıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM.

Alemin En Kral Radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Akşamın en güzel saatlerinden, şehrin en güzel frekansından, sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Geceniz güzel olsun, hayırlı akşamlarınız olsun diyelim. Öncesinde her zaman olduğu gibi saatleri 22'ye kadar gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en güzel yorumları eşliğinde Gönüllerin Sultanı Alemin En Kral Radyosu'nda yine 2 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber en güzel ve en özel yorumları paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi diyelim. Öncesinde 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından mesajlarınızı bana ulaştırmaya başlayabiliyorsunuz. Ta ki saatler 22'ye kadar haberiniz olsun diyelim. Özellikle sevgili yatırımı mucidi, sevgili Özkan Gayrimenkul, değerli patronu sevgili Mehmet Ali Özkan kardeşime de şu anda geldi yanımızda. Özellikle birazdan da güzel bir sohbetimiz olacak. Ona da hoş geldin diyelim. En güzel şarkıları da ona da armağanımız olsun öyleyse. 106'dayız. Alemin En Kral Radyosu'ndayız.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
2: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
0: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24.

0: Serkan Aygün, bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.

Özellikle şehrimize ciğer kültürünü yaşatan değerli bir ustadır. Meşhur İzolu Ciğerci Vakıf Usta şu anda da değişmeyen adreste bizleri takip ediyor. Kendisine, yine değerli misafirlerine, yine özellikle değerli ekibine selam olsun diyelim. Bu güzel zekerden yorum özellikle onun için armağanım olsun. Devam edelim. 106'dayız. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Gelen mesajlarımız var. Mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim öyleyse. İyi akşamlar Alem Duran. Annesi Fidan Sağır, ablası Funda Güçlü, yine yeğeni Umut'tan özellikle Ali Sağır için demişler. Bir şarkı istiyoruz diye gelen bir mesajımız. Armağanımız olsun gönlümüzden geçen en güzel yorumlar. İyi akşamlar Büşra Savcılı, özellikle çok sevdiğim yarim reise demişler. Enver Yılmaz'dan bir şarkı istiyorum diye. Parmaksıza gelen bir mesajımız. Hatice Alioğlu, Antepli Yunus'a bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Ankara'dan Alina Irmak, Bina'dan Mehmet Hüseyin Marangoz'a bir şarkı istiyoruz. İyi akşamlar, ben Ömer, abilerim Kara Mustafa ve Kara Memoş'a bir şarkı istiyorum. Eşim Ahmet Çapkuya, özellikle Hazar Yıldız'dan bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. İyi akşamlar Sevda, sıradaki şarkılar Sabriye Çakmak, yine Sıla, Zuhur Gürkan'a, özellikle Miço'ya Döndü Karaveri. Ah seni onları çok özledim diye gelen bir mesaj. Gaziantep'ten Yunus, sıradaki şarkı Hatice Alioğlu'na ve kızım Söyde'yi istiyorum demişler. Bir isteğim var Gizem'den, canım eşim Nihat İkiz'e, onu çok seviyorum, bir şarkı istiyorum demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin Kırıkhan'dan Çınar Efe, babam Muhammed Ali Kokum, amcalarım Toç Ahmet, Mehmet, Çetincan, Er Yılmaz için demişler. Şimdi bir yandan mesaj atıyorsunuz, bir yandan arıyorsunuz ama böyle bir şey olursa yayın yapamayız, bilginiz olsun. Yani zaten radyonun bir tane WhatsApp hattı var. WhatsApp hattına atın mesajlarınızı, eyvallah, gönderelim öyleyse. Şöyle bir yandan üst üste aramalar, bir numaradan onlarca mesaj gelince abi yayın yapamayız, bilginiz olsun. Burada onlarca mesajlar geliyor. Yani kimsenin hakkına girmeye kimsenin hakkı yoktur, haberiniz olsun. Şimdi bizler zaten, aslında ben uzun zamandan beri radyolardan, gece yayınlardan uzak kaldım ama olsun, bir nebze de olsa dertleşiyoruz. Şarkılarımızı bir nebze de olsa birbirimizin o güzel gönlüne hitaben aktarmaya, dinlemeye ve dinletmeye çalışıyoruz ama şimdi bir tane mesajdan özellikle 50 tane mesaj gelince ben yayın yapamam abi, bilginiz olsun. Çünkü okumadığımız mesajlar oluyor, onun hakkına girmiş oluyoruz. Bir tane atın zaten, sırasından okuyorum ama bir tane numaradan, tam ücretsiz WhatsApp attı diye ama yüzlerce onlarca mesaj atınca da okuyamıyoruz. Onun için vicdanen ben rahatsız oluyorum. Onun için şarkılarla baş başa bırakıyorum sizleri.

Sevgili Sucu Ahmet abiye de selamlarımızı gönderelim. Özellikle bakalım hemen şöyle eyvallah gönderelim, dinleyelim, dinletelim. Sucu Ahmet abiden de özellikle oğlu Emre Yalçın'a yine Ali Kınık'tan bir şarkı istemişler. Selam olsun, armağanımız olsun öyleyse. Sevgili Feyzullah Karlıdağ selamlarımızı gönderelim. Gazi Feyzullah Karlıdağ'dan özellikle Ertan Karlıdağ, Parmaksız Ramazan, Şerif Mercimek, Doğan Korkut, Servet Mercimek, Orhan Maaşoğlu, Faruk Ağaca, İbrahim Özarslan için herkese selamlar demişler. Selamlarını iletmiş olalım öyleyse.

İkimize kimler... Sevgili Uygar Doğanay, alemin en kralındaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan alemin en kral radyosunda en özel eserlerimizi, en güzel eserlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Bakalım hemen şöyle. Eyvallah, gönderelim. Göndermeye, dinlemeye ve dinletmeye devam edelim. Bakalım hemen şöyle, gelen mesajların tamamını paylaşmış oluyorum. Zaten mesajları da okumadan yayını kapatmıyoruz, haberiniz olsun diyelim. Özellikle bakalım hemen şöyle. İrem Bilgin'den, eşim Ahmet Bilgin için Ceylan Konat'tan bir şarkı istiyorum demişler. Selda Bağcan'dan bir şarkı istemişsiniz ama bir tane mesaj atın. Karışık bir mesaj gelmiş ama armağanımız olsun öyleyse. Bakalım hemen şöyle. Şarkı istemek istiyorum diyor. Selam olsun. Emre Ayoğlu, Ahmet Tekgöz, Salih Kadir Akbulut, bu da Ahmet Tekgöz için demişler. Bir şarkı istiyoruz diye gelen bir mesaj. Ben Berat, dayım Feridun Yolcu için bir şarkı istiyorum, onu çok özledik diye gelen bir mesaj. Yorgun abi selamlar, ben Erol demişler. Remzi, Hüseyin Armancı, Orhan Armancı ve Mustafa Parlak için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Orhan Armancı, Mustafa Parlak için bir şarkı istiyorum diye, lütfen çalar mısınız diye gelen bir mesajımız. Armağanımız olsun.

0: İyi akşamlar, Adana'dan selamlar demişler. Eşim Selver, kızım Hira'ya Azer Bülbül'den bir şarkı istemişler. Armağanımız olsun öyleyse. Yine bakalım hemen şöyle. Bu akşam da değerli kardeşim Yusuf Bozoğlu'na, arkadaşlarına bir şarkı rica edecektim demişler. Armağanımız olsun. Kolay gelsin, ben Yağmur. Abim Nihat İkiz ve arkadaşlar Özkan Karaoğlan ve Ömer Danmış, Selçuk Uçak için bir şarkı istiyorum. İstanbul Bağcılar'dan Abdullah Dalmış, Ömer Danmış ve Özgür Karaoğlan'a bir şarkı istiyorum demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Yine bakalım öyleyse. Gaziantep'ten Gamze, eşim Ahmet başta olmak üzere tüm arkadaşlarına demişler. Göndermiş olalım öyleyse. Yusuf Avcı'dan yeni Yusuf Bozoğlu'na bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Kilisten Anlan Çelik, Daim Karnebili, Mendan Bozkır, Araboğlu Hasan Sinci, Vanlı Türkmen için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Özellikle bir kez daha söyleyelim. Reyhanlı'dan Gül Parlak, Mustafa Parlak, Orhan Armancı, özellikle Mustafa Parlak için. Yine bakalım hemen şöyle. Yatırıma Mucidi yanımızda şu anda. İyi yayınlar Yorgun Baba demişler. Eyvallah. Yorgun. Sıradaki şarkı Hüseyin'den Ahmet'e Ömer Bağlar istiyoruz diye gelen bir mesaj. İstanbul'dan Ayşegül. Bir sonraki en güzel eserler Can Dostlarım, Nur, Sevda Sağır ve Sabriye Çakmak için istiyorum diye gelen bir mesaj. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Oğlum Nihat İkiz ve sevdiği arkadaşları için bir şarkı rica edecektim demişler. Armağanımız olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Levent Uğur Yıldız, en güzel parçalar onu istiyorum demişler. Selamlar Büşra Savcılı, Parmaksız için demişler. Adanalı Ayhan'dan bir şarkı istiyorum.
1: Görmedi gözüm gerçeği, pişman olup dönme boşa, istemem sahte.
0: Sevgili Sucu Ahmet abiye bir kez daha selam olsun. Oğlu Emre Yalçın için en güzel eserlerimizi göndermiş olalım öyleyse. İyi akşamlar babam Ali Erdoğmuş'a, yine arkadaşları Soner Koşar, Mahu Kuyucu, Derviş İnan, Hüseyin Marangoz, Ömer Saruhan, Doğan Kara, en güzel şarkıları onları istiyorum demişler. İyi akşamlar, ben Elif Maaşoğlu, canımdan çok sevdiğim babam Orhan Maaşoğlu için Uygar Doğan Aydın Hasret şarkısını istiyorum demişler. Aşkın Emlak'tan Gardiyan Yusuf'a, Oruz'a, Ali Terlemez, Mustafa Terlemez, Kömürcü Kadir'i Vazgeçilmez şarkısını istiyorum demişler.

Sevgili abim Hüseyin Barangoz başta olmak üzere Ali Erdoğmuş, Soner Koşar, İbrahim Karadeniz, Ömer Çolak, Kadir Kartal, Baykal'a bir şarkı göndermek istiyorum demişler. Armağanımız olsun. Melek Savran, can dostlarım Feride Keser, Deniz Dursun, Selver Bingül, Rüzgar Gülü, Kiraz Alkurt'a demişler. Bir şarkı gönderirsiniz diye gelen bir mesaj. Gaziantep'ten Yunus, Hatice Alioğlu'na Kızım Sude'ye bir şarkı istiyorum. Yine bakalım mesajlarımızı aktarmaya devam edelim.

Özellikle yine Sezer Yalancı'dan özellikle yatırımı mucidi Özkan Gayrimenkul'un değerli patronu sevgili Mehmet Ali Özkan'a, değerli ailesine yine tüm sevenlerine hitabende armağan edilen en güzel eserleri göndermiş olalım öyleyse. Selam olsun diyelim öyleyse. Şimdi sizlerden tek bir ricam var. WhatsApp'tan bir tane mesaj atın. Kilis Sultan, Alem Duran yazın. Halen daha yorgun diye, kaptan diye gelen mesajlar var. Olsun, sağ olsunlar, var olsunlar, dinliyorlar ama... Şimdi uzun zamandan beri radyolardan uzak kaldığımız için şimdi sevgili Fatih de sağ olsun var olsun radyolarda her zaman olduğu için de yorgun diye halen gelen mesajlar oluyor ama yayında Alem Duran var, haberiniz olsun. Şimdi bizim çok önceleri söylemeden geçmeyeceğim 38-34 isteği attığımız vardı. Yani 38-34'ten biraz mesajı attıktan 15 dakika sonra size geri onay mesajı geliyor. Ekrana düşmemiz, okumamız bir yarım saati alıyor. Biz ne yaptık? Şimdi biz dedik WhatsApp hattımızı faaliyete geçirelim dedik. Çünkü ne? İnsanların ulaşım sağlaması, sevdiklerine seslerini ulaştırması daha kolay olsun diye. WhatsApp hattımızı açtık ama WhatsApp'tan da şimdi bir mesaj, yani bir WhatsApp'tan da onlarca mesaj gelince yani şöyle bir rahatsız oluyorum sadece ben. Şimdi onlarca mesaj üst üste gelince, şimdi okumadığımız mesajlar olunca da vicdanen rahatsız oluyorum. Sizlerden bir ricam var. Zaten mesajların tamamını aktarmış, paylaşmış oluyoruz elimizden geldiği kadar. Sizlerden tek bir ricam var. Sizlerden tek bir ricamız bir tane numarayla bir tane mesaj atın. Zaten mesajınızı sevdiklerinize ulaştırmaya devam ediyoruz. Sesiniz olmaya devam ediyoruz. Şöyle güzel bir şarkıyla da devam edelim öyleyse. O güzel şarkılardan bir tanesi.

Bak giderim, bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim, kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim lele, kendimden de vazgeçerim.

Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. ister arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
7: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

Efendim ben özellikle ben müsaadenizi istiyorum öncesinde. Son mesajlarımızı okuyup ve sevgili Mehmet Ali ile vedamızı yapmış olacağız. Mehmet Ali'den de güzel babam türküsünü de almış olacağız Alemin en kralında. Son güzel eserler İstanbul'dan Ferhat, Hıdır Seyyar, Neşe, Bayram, Ali Pepiş, Zeki Tosun, Orhan Altay, Şahin Seyyar dostlarıma bir şarkı istiyorum demişler. Son güzel eserler armağanımız olsun. İlk gözü ağrım özellikle oğlum Hüseyin Sirkeci için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Abim Memuş Ferhanoğlu için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Armağanımız olsun öyleyse. Şimdi sevgili Yorgun yanımızda, özellikle ona da selamlarımızı gönderelim. Sevgili Mehmet Ali'den de özellikle güzel bir babam şarkısını dinlemiş, vedamızı yapmış olacağız Alemin en kralında.

Şimdi Mehmet Ali sesimiz geliyor değil mi sana? Sesimiz şu anda kulaklığa ses gelmiyor mu? Şöyle bir ayarlayalım öncesinde, sevgili Mehmet Ali'nin kulaklığını da bir ayarlamış olalım öncesinde.

0: Sevgili Mehmet Ali ile vedamızı yapalım. Biz müsaadenizi istiyorum. Mehmet Ali hoş geldin. Yayının sonlarına doğru kaldık ama olsun. Bir mikrofona biraz yakın konuşursan Mehmet Ali.
1: Hoş bulduk abi. Her zaman senin yanındayız. Kalbimizdesin.
0: Eyvallah. Sağ ol, var ol.
1: Yayının sonu olsan olacak, olmasan olacak. Sen bizim gönlümüzdesin.
0: Eyvallah. Mehmet Ali, şöyle güzel bir babam şarkısını dinleriz değil mi senden?
1: Senin canın sağ olsun abi.
0: Eyvallah. Şöyle bir babam şarkısı da tüm baba hasreti, baba özlemi çekenler için alimin en kralında sevgili Mehmet Ali'den canlı canlı dinleyelim. Ve vedamızı yapalım öyleyse. Evet Mehmet Ali sendeyiz abi.
1: O zaman abi okuyacağımız güzel parçamız bizi takip eden, bizi gönülden seven tüm dostlara, özellikle baba hasreti ve kardeş hasreti çekenlere armağan olsun diyorum. Bir bayram sabahı erkenden kalktım. Herkes gibi baba kardeş aradım. Bir bayram sabahı erkenden kalktım.

0: Efendim bu parçayı tüm bizi izleyen ve takip eden, özellikle 106 Sultan Radyo'yu gönülden takip eden dostlarımıza armağan olsun diyorum.
1: Eyvallah, yüreğine sağlık Mehmet Ali.
0: Abi gönlümden geliyor, bir tane daha okumak istiyorum ya.
1: Şimdi eyvallah, okuyalım abi. Babam şarkısı mı?
0: Evet abi ya.
1: Eyvallah, okuyalım, vedamızı yapıyoruz zaten.
0: Babama söyleyin, yanıma gelsin.

0: Yokluğun şimdiden babam dert oldu bana.
1: Eyvallah, yüreğine sağlık Mehmet Ali. Özellikle Mehmet
0: Allah
1: Ali
0: razı olsun
1: Özkan,
0: abi.
1: yatırımı mucidi. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık, nefesine sağlık. Sevgili İbrahim abi, İbrahim Uysal abi, özellikle sana da armağan olsun. Ve Yusuf Öksüzoğlu, sevgili Yusuf Baba'ya da selam olsun. Ona da armağanımız olsun. Rabbim o hasreti, o özlemi kimselere çektirmez inşallah diyelim.
0: Amin.
1: Tüm baba hasreti, baba özlemi çekenlere hitaben de Alemin En Kralı'nda beraberce dinlemiş olduk. Biz müsaadenizi istiyoruz değerli dostlar. Yarın sabah nasip olursa da saatler sabah saat 9'da görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlarınız olsun.

Ankara'dır Bitlis Tırcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona yazıldım. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum. Anadolu'yum.

0: gibi radyo. Sultan Radyo.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent E-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?

0: Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın, gönlünüz türkülerle dolsun. Son sözüm bu, vatan sağ olsun.
1: İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.

0: Deniz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odunpazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: El alem dinlemese de kini Sultan Efem dinliyor.
1: Neler, neler resmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Yine sonu gelmeyen bir gece. Yine bitmeyen bir sensizlik. Yıldızlara sor, onlar şair. Sevenler gece ölür, bunu çeken bilir. Ben bilirim, ben.

0: İlaç gibi radyo Sultan Efem.
1: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Yüzümü büyüttüm o günden beri. Kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şehirle karın doymadığı doğruydu. Bak, Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzün türküleri söyleyeceğimi. Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim hep. Masum düşlerimin o en sürgün adasında bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her güne hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığımız günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni, sevmiştim. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söylüyor.

0: acılara yenildim.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerin bileylenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini bir yana eksik kalmış çocukluğun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık, yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakandan, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın, ne o eski sevdalar. Olsun, üstüme devrilse de bu sağır karanlık. Akşam olur, şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

birikti uğrunda döktüğüm yaşlar. Al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde, el pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde. Neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın.

0: Sen ince aramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdim bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şair dilimden. Sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatım boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın.
1: Adam gibi radyo.

Beşinci adımda attım adımı, altıncı adımdan gelecek kadere ve kudrete lanet olsun. Para mıdır insanların nazarı ve miktarı, her yerde kurulmuş bir namet pazarı. Ben de oldum bu alemin okur yazarı, bu alemin kalemine de mürekkebine de lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.

radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: Aman ben mi? Ne var? Düş yorar mısın? Be adam, biraz nefesleneyim, dur ki yorgunum. Duramam. Neden? Fena mı gider beklemekten? Vah vah vah. Bilir misin ki ne gördüm? Hayırdır inşallah. Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice. Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi? Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şey.
1: Katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, yediç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem, katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, yediç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem.
0: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum. Görür müsün derdi.
1: Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem. Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem.

0: Tamam, ileride ne gördün? İleride bir kocaman karaltı vardı. Peki ismi yok mu? Bilmem aman.
1: Ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağıl mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem, ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağıl mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem.
2: Ya sonra?
0: Karşıma baktım, dikildi. Kim? Bir adam. Tanıştınız mı? O bilmem tanır mı? Ben tanımam.
1: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, hısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem, babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, hısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem.
2: Uzatma.
0: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın

kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen oraya ya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra

0: hangi taraf gördüğüne. Fikri yok, duygusu yok, sanki yürür bir kötürüm. Bu da sağlıksa eğer bence daha iyidir ölüm. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver, tam bizim iş.
1: Sultan Efendi.

yaram var derinden sızlayan. Sevdam var, sevdam var gönülleri ağlatan. Acım var yürekleri burkan. Hele öyle bir kaderim var ki beni bu hale koyan. Dünyanın derdi içimde kalsa, bütün güzeller hep benim olsa. İstemem, istemem senden başkası benim olsa.